0: Serii cinema ce ne
1: Çok da kısımlar.
0: Nuri Şimal diye bir kanal var. Burada Şimal'ı meşhur Moritanya. Ama başlı gezin. Radya Aktör 1.
2: Estás en sintonía con lo mejor de la radio. No le cambies. Lo que viene te va a encantar.